Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve

0: zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 7592 sayılı kanun kapsamında öğrenci affından yararlanan öğrenciler için yatay geçiş başvuru duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda başvuruların 18 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği, yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartının aranmayacağı belirtildi. Duyurunun detaylarına Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce Seviye Tespit Sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Karayazgı'dır Zilan. Torbaksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi, sensiz de olmak Karayazgı'dır kurban. Bilirsen, aç gece, aç gündüz adın sayıklamışam. İçimden atamamışam. Köşelerde yolun gözlemişem. El etmişem. İşmar etmişem. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişem. Ne zaman ellerin büyümüş. Ne zaman gözlerin büyümüş. Ne zaman bürünmüşsem kara çarşafa. Bir gözlerin görmüşem ceylan kimi. Vurulmuşam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Daracık köçelere sığmamış sevdan. Seni Halil Rahman'da sormuşam Anzıha'da. Urfa kalasında Nemrut köşküne adın kazmışam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Şimdi gelin olaysan telli duvaklı. Yine güleyim sen bir yer. Karaşar'dan gelen dele olan değilse, sevdamı içime gömdüm bile sen. Bu kentin ham para taşlarına sır sakladım. 3 kuruşluk maçlık parasını deger miydin Zilan? Bilirim dahlin yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesen? Atalar boynumuz dıldan incedir demiş.

Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siye şiirler okurdum, sen biye Urfa türkülerini. Yedi veren gülleri gibi açılırdın baharla. Karakoyun deresinden çiçekler getirirdin. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladım zamanda. Seni yitirmem kor gibi yaktı yüreğimi. Acımı anda. Kar ender yağardı Urfa'ya. Sevdamız yağangar gibi aktı. Hatırlayayım sen. Bir de tutkumuz yağmurda çömçe gelin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin oysan Zilan? Sevgin bir yanda, töreler diğer yanda. Duydum ki kuma olmuş sen. Akarsuda kaman çöpü gibi çaresiz ve de köle gibi itaatkar sessiz gidiysen öyle mi? Kaçıncı asrını yaşamakta harranda torpak? Bu kenti terk edeyim Zilan. Anzılhada kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Yasak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Efsunlu akrepleri, çıyanları, Urfa kalasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk edeyim. Körpecik bedenine uzanan oyrat elleri itmediğin için, yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için bu kenti terk edeyim. Bu sana son satırlarım Zilan. Biliyorum unutacaksın beni. Unutmam deme bir ye. Davullar vuran da unutmalısın. Yoksa nasıl yaşayabilir bunca acıyla insan?

kuşlar çiçek açardı ya. Hani Urfa divanı çalınırdı sıra gecelerinde. İşte ben her çiçek açan nanar ağaçları ve söylenen de Urfa türküleri, seni ve gülüşünü hatırlayacağım. Bundan böyle cigaramda dumansın, kaçak tütünden sarılmış. Her içime çekişte avun yakacak beni. Kendini düşünmedin, beni düşünmedin, sevdanı düşünmedin, çocuklarını düşün. Seni tutsak, beni esrik eden bu töreler, çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir zila. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi, sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanları kul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Bilsen Zilan, sen görmesen de, ben görmesem de, ceylan gözlü çocukların görecek Zilan, ceylan gözlü.

kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.

0: karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla, atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
6: Bağırma.
13: İncitme.
7: Can yakma.
6: Etme.
14: Görmezden gelme.
9: Değer ver.
10: Saygı göster.
7: Sev kardeşim. Sev.
9: Ben senin.
7: Sen bensin.
6: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
9: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
15: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
16: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda dünyanın en meşhur astronomlarından biri kabul edilen ve devrinin en önemli matematikçisi olan Battani'den bahsedeceğiz. Battani, trigonometrinin gerçek mucididir. Trigonometrik bağlantıları bugün kullanılan şekliyle formülleştirerek Batı dünyasına öğreten kişidir. 858-929 tarihleri arasında yaşayan Battani, Harran'ın Battan kasabasında doğdu. Birçok eseri Latince'ye çevrildiği için Batı'da Albatagnus olarak tanınır. 887'de Rakka'da özel bir gözlemevi kurmuş ve burada 42 yıl çok önemli gözlemler yapmıştır. Çalışmalarına devam ettiği Şam'da vefat etmiştir. Battani, gelişmiş ay ve güneş tabloları kullanarak yaptığı gözlemlerde güneş ve ayın görünür çaplarını ölçmüş, hareketlerini ve yörüngelerini doğru bir biçimde belirlemeye çalışmıştır. Ayrıca güneşin en uzak noktadaki hareketlerini keşfetmiş ve yörünge eğimini bulmuştur. Dünyanın dönüş eksenindeki değişme değerlerini bulan Battani, dünyanın eğimini hesaplayarak bugün bilinen açı değerini yaklaşık yarım dakikalık bir farkla bulmayı başarmıştır. Battani, mevsimlerin süresini büyük bir doğrulukla hesaplamış, kendi geliştirdiği güneş saatiyle güneş ve ay tutulmalarını hesap etmiştir. Yaptığı hassas rasatlar sonucunda güneş yılını ilk defa 365 gün 5 saat 46 dakika 32 saniye olarak gerçek değere çok yakın olarak hesaplamıştır. Yıldızların doğuş yerlerini gösteren cetveller kullandığı gözlemlerinde 489 yıldızı sınıflamayı başararak tespit ettiği her yıldızın uzaydaki yerini, yörüngesini ve hareketlerini hesaplamıştır. Battani, güneş saati hesaplamasında bulduğu sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant tabirlerini gerçek anlamda ilk defa kullanan bilim adamı olarak modern trigonometrinin temelini atmıştır. Astronomi çalışmalarında matematik ve trigonometriden faydalanmış, bilhassa Zici-Sabi adıyla bilinen gerçek astronomik cetveli hazırlarken trigonometriyi çok iyi kullanmıştır. Böylece bir cetveli ilk defa ilim dünyasına kazandıran da o olmuştur. Astronomi alanında pek çok eserler veren Battani'nin en önemli ve günümüze ulaşan tek kitabı Kitâbel Zîc'tir. Rasatlarının neticelerine yer verdiği bir astronomi cetvelleri kitabı olan bu eser, Avrupa astronomisinde ve astronomlar üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Müslümanlar için büyük ehemmiyet arz eden kıble yönünün farklı coğrafyalarda hesaplanabilmesine yönelik çalışmalar da yapan Battani, kıble doğrultusunu da bulmuştur. Battani, Sabi cetvelleri adıyla şöhret bulan yıldız kataloglarını hazırlarken, Avrupalılar Müslümanlarınkine eş rasatları bile henüz yapamamışlardı. Onun buluşlarını Batılılar ancak asırlarca sonra kullanabilmiş ve sahip çıkmıştır. Astronomideki hizmetlerinin değerini ortaya koymak ve onu yad etmek için Ay'a onun ismi verilmiş, ay haritalarında Ay, Latince'de El Battani anlamında Albatagnus olarak kaydedilmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda dünyanın en meşhur astronomlarından biri olarak kabul edilen ve devrinin en önemli matematikçisi olarak bilinen Battani'den bahsettik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, yarabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Sungür'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, hayat inişli çıkışlı bir yol. Aşık Veysel'in daha güzel ifadesiyle uzun, ince bir yol. Yürüyoruz gündüz gece. Kah seviniyoruz, kah üzülüyor. Kah gülüyoruz, kah ağlıyor. Her gün bir diğerine bağlanıyor. Günler haftaları, haftalar yılları, yıllar on yılları kovalıyor. Yani her birimiz ayrı bir dünya. Gün dolduruyoruz dünyada yaprak yaprak. Geride anılar kalıyor, tuval tuval. Ve şahsi hayatımız mazi, milli hayatımız tarih oluyor. Değerli dostlar, her şey bizim için. Acı da, sevinç de, sıhhat de, afiyet de, gayret de, azimet de, iyilik de, kötülük de. Bir hayat gailemiz var her birimizin. Çalışmak, çabalamak, koşmak, koşturmak. Bazen çok güzel şeyler oluyor, seviniyoruz. Hem de heyecan atağı geçirerek. Bir haber, bir olay, bir durum, bir gelişme bizi mutluluğa boğuyor. Böyle sevinç dolu anlar için kullandığımız bir deyim var. Hani çok sevindiğimiz, tabiri caizse sevindirik olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyim. Diyoruz ki etekleri zil çalmak. Halk arasında çok kullanılan bir deyim. Çok sevinmeyi ifade ediyor. Okula gittiği ilk gün sevincinden etekleri zil çaldı diyoruz mesela. Veya Ahmet yıllardır görmediği bisikletine kavuşunca etekleri zil çalarcasına sevindi diyoruz. Etekleri zil çalmak kısaca çok sevinmek demek. Bu deyim üzerinden hiç unutmadığım bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Henüz çok küçüktüm. İlkokul çağlarında. Matematik dersim genelde iyi olmazdı. Çünkü sevmediğim bir dersti. Hayatla doğrudan bağdaştıramazdım. Yani dört işlem dışındaki işlemlerin hayatımda görebildiğim bir karşılığı yoktu sanki. Dolayısıyla matematik derslerini hem sevmezdim hem de o derse çalışmazdım. Bir gün öğretmenimiz, şu an kulakları çınlıyordur belki, sözlü bir sınav yaptı. Bir matematik sorusu sordu. Bu soru ancak o matematik formüllerinden birini kullanarak çözülebilecek bir soruydu. Galiba önceki derste anlatılanlara biraz kulak vermiş olmalıyım ki o sözlü sınavda sorulan soruyu hemen yapıverdim. Sanırım ilkokullarda hep böyle olurdu sözlü sınavlar. Eğer tek kişiye bir şey soruluyorsa tahtaya çıkarılır, öyle imtihan edilir. Yok eğer sınıf hep birden imtihandan geçirilirse herkes defterine yazar, ya öğretmen gelir kontrol ederdi ya da cevabı deftere yazar yazmaz biz yumurcaklar öğretmene götürür, öyle gösterirdik. Ben de bitirdim ve bitirir bitirmez hemen gidip öğretmene defterimi, defterimdeki formülü gösterdim. Öğretmenim şaşkındı. Çünkü ben matematiği iyi olan bir öğrenci değildim. Bu arada bir iki kişinin dışında sınıfta kimse soruyu çözememişti. Ben de şaşkındım. Matematik dersinden tam puan alanlar bile yapamamıştı. Sonuçta birkaç kişi doğru cevabı verdik ve sözlü bitti. Sonra öğretmen yanıma kadar geldi ve teneffüs zili çalana kadar bana beni azarlarcasına nasihat etti. Sen çok zekisin ama çalışmıyorsun. Çalışırsan çok şey yaparsın türünden nasihatler. Bir sonraki yazılı matematik sınavına bu motivasyonla çalışıp girdim. Sınav sonucunun açıklanacağı anı iple çekiyordum. Derken iki gün sonra sonuçları öğretmenimiz açıkladı. Şimdi bile inanamıyorum. Tam not almıştım. Tam not 5 demekti ve ben 5 almıştım. O gün hiç unutamadığım bir gündü. Ve deyimin kelimelerinin tüm hakkıyla söylüyorum, eteklerim zil çalmıştı efendim. Evet, etekleri zil çalmak böyle bir sevinç olsa gerek. Bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçırmam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo hanımefendi, telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Duymadım sesini, duymadım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM. Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz. Sevgili dinleyiciler, dinleyeceğiniz eser Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Polifonik Korosu tarafından Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın Aramızdan Ayrılışı'nın 9. yıl dönümüne özel icra edildi. Koro şefliğini yapan öğretim görevlisi Sultan Bilget Güçler'in nezdinde Polifonik Korosu'na teşekkür ediyor, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

sadece saz yaptı, elime verdi. Niye bitirdiydim? Üçünü dördü, baban gibi sazcı oldum dediler. O zaman babamdan öğrendim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Peygamber Efendimiz her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar buyuruyor. Doğduktan sonra annesi, babası Hristiyan ise Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi yapar çocuğu. Yani aslında her doğan insan İslam fıtratı üzerine doğuyor. Eğer bu fıtratı koruyabilir ve bunu İslami olarak devam ettirebilirse, İslami terbiye ile devam ettirebilirse Müslüman oluyor. Müslümanlığı devam ediyor. Ama anne babanın vermiş olduğu eğitimle çocuğun dini tercihi de, dini yönü de tabii değişiyor. Peki çocuklara ne zaman başlanmalı dini telkin? Peygamber Efendimizin yine mübarek ifadesine göre konuşmaya başlar başlamaz çocuklara la ilahe illallah sözünü söyletmekle başlar. Çünkü Peygamber Efendimiz çocuklara la ilahe illallah sözünü öğretiniz buyuruyor. Bir babanın çocuğuna bıraktığı en değerli mirasın da güzel terbiye olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Yine tabii Peygamber Efendimiz beni Rabbim terbiye etti buyuruyor. O halde çocuklarımızı Resulullah'ın terbiyesi, ahlakı ve sünneti üzerine yetiştirmemiz aslında bütün terbiye metotlarını uygulamış olmak demektir. Resulullah'ın sünnetini çocuklara öğretmek ve peygamber sevgisini, ehli beytin sevgisini, Kur'an sevgisini vermek yine Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden bildiğimiz emirleri. Çocuklar 7 yaşında yine Efendimizin ifadesiyle, emri ile 7 yaşında namaza alıştırılmalı, öğretilmeli. 10 yaşına geldiğinde de kılmaya teşvik edilmelidir. Bu nasıl olur? Hediyelerle, nasihatlerle, misal göstererek, anlatarak, çünkü 10 yaşındaki çocuk artık birçok şeyi kavrar, anlar, misal vermekten anlar. Ama çocuklara cehennem bahsinden 10 yaşından sonra yavaş yavaş vermek lazım. 9-10 yaşına kadar cehennemden bahsedilmemeli diyor eğitimciler. Çok doğru. Çünkü çocuk her şeyi somutsal görür. Allah korkulacak bir varlık değildir. Yaradan korkulacak bir yaradan değildir. Seven bir yaradandır. Çocuğa Allah sevgisini vermek lazım. Allah'tan korkmak değil, Allah'ı sevme bilgisini, bu sevgi duygusunu aşılamak lazım. Sevgiden sonra korkuyu anlatmak daha kolay. Önce korkuyu verirse korktuğunu sevemez. Çünkü çocuk neden korkar? Karanlıktan korkar. İşte bir kediden korkar, bir böcekten korkar, azarlanmaktan korkar. Korkular kötüdür çocuk için. Sevgiler güzeldir. Sevgiden sonra o sevginin kaybedilmemesi adına ve daha da artması adına neler yapılması gerektiği hususunu çocuğa biz daha rahat veriyoruz o yaştan sonra. Tabii anne baba olarak evlatlarına son derece merhametli, müşfik, fedakar olan ebeveyn onların arasında adaletli de olmalıdır. Bu son derece önemli. Birine yapmış olduğu iyiliği, cömertliği her birine yapmalıdır. Bununla ilgili beni çok etkileyen bir olay var. Bir gün Efendimizin yanında bulunan bir adam, iki tane çocuğu var. Koşa koşa oğlu geliyor. Babasına sarılıyor. Babası da oğlunu kucaklayıp öpüyor. Sonra kız daha yavaş koştuğu için demek ki. Sonra kız çocuğu geliyor. Babası kız çocuğunu sadece önüne oturtuyor. Peygamber Efendimiz bunu görünce neden onu da öpüp kucaklamadın diyor. Onu da öp ve kucakla diye buyuruyor. Yani öpmede bile, kucaklamada bile, yani sevgide adil olmak lazım. İlgide, fedakarlıkta, hediye almakta, miras, daha ileri yaşlarda artık miras gibi konularda da adil davranmamız gerekiyor. Bu evladın anne baba üzerindeki haklarındandır. Evet, tabii Peygamber Efendimiz bir şey çocuklara dağıtacağı zaman önce kız çocuklarından başlarmış. Neden böyle yaptığı sorulunca o daha naiftir, hassastır, gücenir, kırılır, daha duygusaldır. Onun için Önce kızın gönlünü, kız çocuğunun gönlünü yapıyor, sonra erkek çocuklarına veriyor. Ayrıca erkek çocuk zaten 12 lokmada yer bitirir. Ama kızlar narin yer, yavaş yer, daha latiftir. Onun için şefkat abidesi sevgili peygamberimizin özellikle kız çocuklarına yönelik zaten çok güzel davranış metotları var. Peygamber Efendimizin çocuklara yapabilecekleri sorumlulukları verme hususunda da özellikle tavsiyeleri bulunuyor. Kendisi de bizzat bunun örneklerini vermiş hayatında. Mesela Hazreti Enes başta olmak üzere Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Peygamber Efendimizin etrafında bulunan çocuk yaşta iman etmiş sahabeler, onlara mektup taşıma, ayakkabıları düzeltmek, abdest suyu için kap leğen taşımak gibi onların yapacağı işleri onlara yaptırarak sorumluluk sahibi olmalarını sağlamıştır sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla çocuklara yapabilecekleri gücünün yettiği sorumlulukları kızlara ev işi olur, erkeklere belki daha farklı bahçe işi olur. Yine onlara da evde yapabilecekleri küçük sorumluluklar vermek lazım. Hazreti Hatice hep eş olarak anılır. Hep eş olarak tanırız Hazreti Hatice validemizi ama Hazreti Hatice bir annedir. 6 çocuk vermiştir Peygamber Efendimize. Bunların 4'ü kız, 2'si erkek olmak üzere 6 evlat vermiştir. Hazreti Hatice validemiz Resulullah Efendimizin biriciği. Biliyorsunuz vefatından sonra da unutamadığı, çok sevdiği, çok mükemmel, vefalı, sadık, cömert, merhametli, mücadeleci, aksiyoner bir hanım. Çok güçlü bir karakter yani Hazreti Hatice validemiz ve çocuklarına da çok düşkün bir anne. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü o dönemde eşine destek vererek yavrularına sahip çıkan bir anne ve başkalarının yapmış olduğu bu cahiliye adetini de eleştiren, bunu da söyleyen, gizlemeyip onlara yapmamaları gerektiğini de söyleyen bir irade, güçlü bir irade yani. Hazreti Hatice validemiz evlatlarına karşı çok müşfik, kızlarına ev işleri hususunda sorumluluklar veriyor. Onları takip ediyor, sonra yapıp yapmadıklarını takip ediyor. Hazreti Fatıma küçük olduğu için ablaları daha çok annelerine yardım edermiş, o da daha çok oyun oynarmış dışarıda. Hazreti Hatice validemiz kızlarını dizine yatırır, saçlarını tarar, bazen o güzel saçlarını örgü yaparmış kızlarının ve onlara tatlı tatlı nasihatler edermiş Hazreti Hatice validemiz. Hazreti Zeynep kızlarının en büyüğü, evlendiği zaman evden gelin olup gidiyor. Tabi Hazreti Hatice validemiz de Peygamber Efendimiz de çok duygusallaşıyor, üzülüyorlar, hüzünleniyorlar. Evden gelin çıkmış, Hazreti Hatice validemiz ilk kızını evlendirmiş. Tabi duygusal, hassas bir an, böyle pencereden dalıp gidiyor gözyaşlarıyla Hazreti Hatice validemiz. Bunu Hazreti Fatıma validemiz izliyor annesini ve annesine yaklaşıp hemen kucaklıyor. Diyor ki anneciğim, ben seni ve babamı hiç bırakmayacağım, hep yanınızda kalacağım diyor. Hazreti Hatice validemiz de onu tatlı tatlı okşayarak tatlı bir tebessümle diyor ki evet yavrum, hep böyle sevilenir, hep böyle denir ama öyle olmaz. Vakti gelince yuvadan uçup gidilir diye Hazreti Fatıma ile şefkatli tatlı bir sohbet oluyor aralarında. Tabi burada hem doğruyu söylüyor, hayatın gerçekleri bunlar demek istiyor. Evet, senin yaşlarındayken hep böyle denir ama o evlilik çağına geldiğinde Allah'ın emriyle o da diğer ablaları gibi evlenecek olduğunu Hazreti Hatice validemiz ifade ediyor. Peygamber Efendimizin çok önemsediği, bizzat kendisinin de zaten severek yapmış olduğu binicilik, atıcılık, yürüme, yüzme, koşu yapma, güreş gibi sporları gençlere, çocuklara tavsiye ediyor. Hatta ara ara Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin torunlarını güreş yaptırırmış Peygamber Efendimiz. Yani her çocuğun hoşlandığı, maddi ve manevi gelişimini destekleyecek bir spor dalıyla ilgilenmesini teşvik ediyor Peygamber Efendimiz. Bizzat kendisi de atıcılık, binicilik, güreş gibi spor dalında da öncülük yapmış zaten. Bir olay var. Rukane isimli sırt yere gelmeyen emsalsiz bir pehlivan var müşriklerde. Önüne geleni yere deviriyor. O kadar bir pehlivan, güreşçi. Peygamber Efendimiz'i de sevmeyen, ona çok büyük bir husumet duyan bir adam. Bir gün Efendimiz'le Mekke'de bir vadide karşılaşıyorlar. Efendimiz'e husumet içinde tabii, onu güreşmeye davet ediyor. Diyor ki, eğer beni yenersen sana iman edeceğim diyor Rukane. Meydan okuyor yani Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz de tamam o zaman kalk güreşelim diyor. Rukane daha ilk tutuşta kendisini yerde buluyor. Neye uğradığını şaşırıyor tabii. Hemen ayağa kalkıyor, toparlanıyor. Tekrar bir hamle yapıp Peygamber Efendimiz'e dokunduğu zaman ikinci kez kendisini yerde buluyor. Hayret ve şaşkınlık içinde üçüncü denemede de sırtı yere gelince Efendimiz'e dönüp diyor ki, ya Muhammed sen bir sihirbazsın. Benimle yaptığın bu güreşe şaştım kaldım diyor. Tabii birinde peygamberlik gücü var. Öbüründe normal bir insan, hatta bir müşrik kuvveti var. Peygamber Efendimiz güreştiği herkesi güreşte yenermiş. Tabii bunun sonunda Müslüman olmuyor. Daha sonra Müslüman olduğu, Mekke'nin fethinde Müslüman olduğu ile ilgili de bir rivayet var. Netice olarak Tahrim suresiyle devam etmek isterim. Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlardan olan ateşten korunuyunuz buyuruyor Allah-u Zülcelal Hazretleri. İnsanın ailesi, çoluk çocuğu kendisine emanettir. Onları cehennem azabından korumakla mükelleftir anne baba. Yine Efendimiz, hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Netice olarak hepiniz çobansınız ve himayeniz altındakilerden sorumlusunuz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki her insan gücü nispetinde, imkanı nispetinde mesul olduğu kişilerin eğitiminden sorumludur. Ve bundan dolayı da hesap verecektir. Anne baba olmak kolay değil. Dünyada çok büyük bir mutluluk tabii. Sıkıntılarıyla, eziyetleriyle, sabır gösterme becerisini kazanmak suretiyle sabrı öğreten çok en büyük sabır kaynağı aslında anne baba olmak. Ama mesuliyeti ahirette çok büyük, sevabı da büyük. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, kişi cennette beklemediği bir anda derecesini yükseldiğini görür. Bir de bakar ki işlemediği sevaplar güzel güzel hasenatlarla karşılaşıyor. Merak eder ve sorar. Bu nereden geldi? Kendisine şöyle denir. Senin çocuğunun dünyada senin için istiğfar etmesindendir. Senin adına hayır hasenat yapmasındandır diye ifade ediliyor. İbn-i Mace rivayet etmiş hadisi şerifi. Bu konuyla ilgili de hadisler var. Çok enteresan. Demek ki insan evlat yetiştirdiğinde dünyada bir arkasından bıraktığı neslini devam ettiren bir evlat bırakıyor. Ahirette de amelini devam ettiren, hasenatını devam ettiren, eğer hayırlı yetiştirirse tabii, Allah'ın sevdiği huylarla yetiştirirse cennette de hasenatını yükselten bir evlat oluyor. Ve son olarak şu hadisi şerifle bitirelim. Ebu Hureyre rivayet etmiş hadisi şerifi. İnsan öldüğünde bütün amellerinin sevabı kesilir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sona erer, kesilir. Ancak şu üç şey müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Demek ki salih evlat yetiştirmek dünyada da ukbada da anne babasına bir sürur veriyor, mutluluk veriyor, kazanç sahibi kılıyor.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Kubbesi, minaresi, yerde ince mercan misali tesbihleri ve avlusunda şen şakrak kahkahalarla şakıyan bülbüller gibi koşuşturan çocuklarıyla camiler müminlerin yuvası gibidir. Gelene işi, gidene yolu sorulmaz. Gelenin de, gidenin de, duranın da niyeti belli, muhatabı bellidir bu mübarek mekanda. Camiler, geriye bırakılanlarla helalleşerek ayrıldığımız son durağımızdır. Farkında mıyız? Pervazlarına konan kuşlar gibi, zengini de, fakiri de boynu bükük sığınır Rabbimizin şefkat dolu kapısına. Irkı, cinsiyeti, makamı ne olursa olsun, kapısından girenlerin kulluk libasını üzerine giydiği mekanlardır camilerimiz. Camiler, dünya ve içindekilerden uzaklaşıp Rabbimizle baş başa kaldığımız mekanlar içinde en güzelidir. Yüce Rabbimiz, Cin Suresi 18. ayette mescitler hakkında şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Namaz kılmak başkadır camilerde. Manevi iklimi, peş peşe okunan kıraatleri, birbirine hiçbir menfaat gözetmeksizin selam veren cemaatiyle bambaşka bir dünyanın, huzurun, şekil bulduğu mekandır camiler. Farkında mıyız? Camiler, birlik ve beraberliğin sembolüdür. İslam'ın şiarıdır. Bazen mutlu, sevinçli günlerin, bazen acı ve üzüntülü günlerin paylaşıldığı yerlerdir. Camiler, bayramların kutlandığı, kültürel faaliyetlerin coşkuyla gerçekleştirildiği samimi mekanlardır. Yüzyıllardan beri suyla içli dışlı olan medeniyetimizin aziz hatırası şadırvanlar karşılar cami avlusunda ziyaretçilerini. Ve abdest için alınan suyun ilk damlasıyla bambaşka bir aleme adım atarız. Bu mübarek bir buluşmanın ilk ve serin bir başlangıcıdır artık. Ağır ağır nefes alarak dualarla doldururuz yorgun ve rahmete muhtaç yüreklerimizi. Camiler inananlar için rahmettir. Onunla kederini paylaşır ve sevincini ilan eder. Camiler bizlere hakikati, ölmez ve değişmez gerçeği iri bedenleriyle anlatırlar. Farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek. Sonsuza dek.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak

Neler yaşadım şu kısa hayatımda. Sen benim tek hatıramsın. Hiçbir zaman doymadım sana. Doyamam bin yıl daha yaşasam da. Günlerden sen, aylardan sen, yıllar zaten sen.

beni. En kırmızısından bir karanfil olsun. Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle bir önceki bölümde migren üzerine başlattığımız sohbetimizi kaldığımız yerden devam ettireceğiz. En son migrenin belirtilerine değinmiş ve tanısında kalmıştık. Migrende tanı nasıl olur? Migren klinik bir tanıdır. Migren tanısı için özel bir laboratuvar testi veya radyolojik inceleme yoktur. Hasta hekim görüşmesi sırasında nöroloji uzmanı tarafından herhangi bir ileri tetkik yapılmasına gerek olmadan tanı konulabilmektedir. Migren özelliklerine uymayan, alışılmadık, farklı özelliklerde ağrı olduğu durumlarda nöroloji uzmanı olası diğer nedenlere ekarte etmek için bir takım incelemeler yapabilir. Beyne ait bazı hastalıklardan şüphelendiği zaman bunları dışlamak üzere incelemeler yapılır. Laboratuvar testleri, radyolojik incelemeler sonrasında migren dışında baş ağrısına neden olabilecek nedenler böylece dışlanmış olur. Eğer farklı bir neden bulamıyorsak bu kez migrene doğru hekim gönderilebilmektedir. Tekrarlayıcı baş ağrısı olan hastalar için hiç olmasa bir kez beyin görüntülemesi, bu beyin tomografisi olabilir veya hekimin tercihine göre MR olabilir. Bunlar yapılarak migreni taklit edebilecek hastalıklar araştırılmalıdır. Migrende tedavi nasıl olmaktadır? Migren tedavisinde migren tanısı konduktan sonra ağrılar seyrek ise ağrı ataklarını geçirmeye yönelik kriz tedavisi planlanır. Yani buradaki krizin olduğu dönemi ekarte etmek, kişiyi iyi duruma getirmek için yapılan tedavidir bu. Eğer ağrılar haftada 1-2 kez veya daha fazla atak olduğunda koruyucu tedavi dediğimiz bir tedavi yapılır. Bu migren tedavisinde bazen sadece migreni tetikleyen faktörlerin, işte açlık, uykusuzluk, hormon kullanımı gibi ortadan kaldırmasıyla ağrı atakları kaybolabilir ve sıklığı şiddetle azaltılabilir. Bu koruyucu tedavide sürekli bir tedavi durumu söz konusudur. Yani nedene yönelik migreni tetikleyecek nedenleri ortadan kaldırarak veya sürekli bir tedavi yaparak migrenin ortaya çıkmadan önce sıklığını ve çıkacaksa da daha az, daha seyrek oluşmasını sağlamak için yapılan bir tedavidir. Aynı şekilde uzman kontrolünde kullanılan ilaçlar da migren tedavisine çok önemlidir. Günde sadece bir kez doktor kontrolünde alınan ilaçlarla yıllar boyu ağrısız bir yaşam sağlanabilmektedir. Migren tedavisinde bazen sadece migreni tetikleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla bile ataklar kaybolabilir veya sıklığı şiddetliği azaltılabilir. Bu nedenle migren ağrılarında müzdarip kişilerin uyku düzenine, beslenme ve spor gibi alışkanlıklarına, yaşamdaki bir takım hijyen kurallarına dikkat etmesi ve tetikleyicilerden uzak durması tavsiye edilmektedir. Etkili bir baş ağrısı tedavisi için ilaçlar ve günlük yaşam rutininin değiştirilmesi çok önemlidir. İkisini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Tek başına ilaç değil, tek başına yaşamdaki bir takım değişiklikler değil. Eğer günlük yaşamımızı migrene göre planlamazsanız sadece migren ilaçlarını kullanmamız da fayda sağlamayacaktır. Bunu unutmamalıyız. Peki günlük yaşamımızda neler yapmamız gerekir veya neleri tavsiye edeceğiz? Baş ağrısı takvimi veya baş ağrısı günlüğü tutalım ve buradaki migren atakları ne zaman çıktığını bir şekilde kaydederek sıklığını belirleyip tedavimize bundan sonra ona göre yönlendirmemiz için faydası olmaktadır. Az ya da fazla uyumamalı, düzenli egzersiz yapmak, stres ile başa çıkmanın yollarını bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Sadece migren için değil, diğer birçok sebebiyet verecek rahatsızlıklardan korunmak için de stresle başa çıkmanın yollarını öğrenmemiz gerekiyor. Daha stressiz bir ortamda, gerek iş ortamında gerekse ev ortamında böyle bir ortamı hazırlamamız gerekiyor. Migrende kullanılan ilaç tedavisinin prensipleri nasıl olacak? Mutlaka uzman bir doktorun tavsiyesiyle alınmalıdır. Doğru migren ilaçları migren ataklarını sonlandırabilir. Migren ağrınıza eşlik eden bir bulantı varsa veya kusma varsa ve migren ağrısını önleyen ilaçları bir arada kullanmak faydalı olabilir. Bu bulantı ilaçlarında kullanılabilir migrenle birlikte, migren ilacıyla birlikte. Ancak böyle işte kullandım bana iyi geldi sen de kullan şeklinde arkadaşımız, eşimizin, dostumuzun tavsiye ettiği ilaçları, özellikle de migren ilaçlarını belki de migren olmadan sadece baş ağrımız için kullanıyor duruma gelmek, farklı yan etkilerin ortaya çıkmasına ve bizde farklı rahatsızlıkların oluşmasına neden olabilir. Böyle bir şeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Unutmamalıyız, arkadaşımıza iyi gelen bir ilaç bize iyi gelecek diye bir kaide yok. Dikkat etmemiz gerekenlerin başında ilacı her zaman yanımızda bulundurmamız gerektiğidir. Bir seyahatte veya başka bir yere gittiğimizde ilacımız olmadığı için içmiyor duruma düşmek, bunca zamanda süre getirdiğimiz koruyucu tedaviyi belki sekteye uğratmamıza neden olacaktır. Atak belirtilerini anlar anlamaz migren ilacını kullanmamıza fayda var. Ne kadar erken alınırsa o kadar etkili olur. Aynı şekilde haftada 2-3 gün migren ilacı kullanmak da bir süre sonra vücutta tolerans geliştirebilir. Migren ağrınızın nedeni haline gelmeye başlayabilir. Bu durumda migren tedavisini de zorlaştırabilir. Onun için mutlaka doktor kontrolünde ve ne sıklıkta içmemiz gerektiğini doktorun tavsiyesine göre belirleyerek düzenli bir şekilde aksatmadan ilacımızı içmemiz gerekiyor. Eğer migren ilaçları işe yaramıyor ve ataklar çok sık ve şiddetli şekilde ilerliyorsa koruyucu tedaviyi denenmeli. Burada migren atağı olsun olmasın sürekli bir ilaç kullanımı söz konusudur. Koruyucu tedavi sırasında alınan ilaçlar ağrı kesici ilaçlardan farklı olup daha çok migren eşiğini yükseltmeye yöneliktir. Eşik de yükseldiği için migren ataklarının bir şekilde bu eşiği aşamadığı için ortaya çıkması da engellenmiş olur.

Gelelim bugün şifa niyetine, tavsiyesine. Migrene dair belirtilerimiz mevcut. Peki ne zaman doktora başvurmalıyız? Hastalar bu migren belirtileri ortaya çıktığında veya şüphelendiğinde nöroloji bölümüne, buradaki uzman hekime başvurmayıp baş ağrısını ağrı kesicilerle, ilaçlarla kendisi kontrol etmeye çalıştıkları için migren tanısı konulamamakta, bilinememekte bu sebepten dolayı ve tedavisinde aksaklıklar olmakta, belki daha güç bir aşamaya gelmiş bir migren rahatsızlığından bahseder duruma gelmekteyiz. Eğer düzenli olarak migrenin ataklarını şüphelendiğimiz belirtiler ortaya çıkarsa, bir önceki bölümde bahsettiğimiz özellikle ataklar ortaya çıkarsa, işte migren baş ağrısı ile birlikte bulantı, kusmanın eşlik etmesi, öncesinde aura dediğimiz migrenin habercisi olan belirtilerin, işte gözde ışık çakması gibi belirtilerin olması, bunlar olduğunda migrenle şüphelenmeliyiz ve bunları mutlaka bir uzman hekime, nöroloji uzmanına gidip bende böyle şikayetler var, nedir diye başvurmamız gerekiyor. Baş ağrılarımızın ataklarının ve şiddetinin değiştiğini düşünüyorsanız da, eğer tanımımız konulmuş ve değişiyorsa, mutlaka en kısa sürede tekrardan doktorumuza gidip sıklığım değişti, migren ataklarının sıklığı değişti, baş ağrılarımın şiddeti arttı veya azaldı şeklinde buradaki durumumuzu özetlememiz gerekiyor. Hangi durumlarda belirtiler varlığında acil olarak doktora gidilmesi gerekiyor peki? Gök gürültüsü gibi ani şiddetli bir baş ağrısı olduğunda, ateş, ense sertliği, ya burada ense sertliği dediğimizde düz bir yerde yatarken başımızı, çenemizi göğsümüze doğru değirmeye çalıştığımızda ağrının olması ve bunu yapamamamız, bir şekilde çift görme, uyuşukluk ya da konuşma bozukluğunun oluşması, özellikle bir kafa travması dediğimiz başımıza bir darbenin gelmesi, bir kaza geçirmemiz sonucunda baş ağrısında kötüleşme olması, öksürük, efor, ıkınma veya ani bir hareketten sonra gelişen baş ağrısı, 50 yaş üstünde yeni başlayan bir ağrının olması bizi acil olarak bir doktora gidip başvurmamız gerektiğinin habercileridir.

Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde Radyo Hastanesi @diyanetradio.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, migrende risk faktörleri nelerdir? Neler kişide migren ortaya çıkma riskini arttırır şeklinde bir soru bize yönlendirmiş. Bahsedecek olursak, eğer migrenli bir aile üyesi varsa kişide de migren gelişme riski yüksektir. Bunu unutmamalıyız. Aileden annesinde babasında birinde varsa %40, iki kişide varsa %75-80 oranda migren oluşabileceğini unutmamamız gerekiyor. Migren herhangi bir yaş döneminde ortaya çıkabilir. Ergenlik dönemiyle birlikte hormonal değişiklikler migrenin ortaya çıkmasına önemli bir rol oynar. Ancak migren atakları genellikle 20-30 yaş aralığında başlar. Takip eden yıllarda yavaş yavaş migren ataklarının şiddet ve sıklığında azalma görülür. En önemli yaş dönemi risk açısından 20 ile 30 yaş aralığıdır. Kadınlarda migren erkeklere oranla daha sık görülür. Çocukluk döneminde migren sıklığı erkeklerde daha fazladır. Ancak ergenlik dönemi ve sonrasında kızlarda görülme sıklığı erkeklere oranla belirgin olarak artış gösterir. Bunda da hormonal kompozisyonda değişiklik olmasından kaynaklandığını belirtmekte fayda var. Migrenli kişilerde baş ağrısı bayanların özel döneminin hemen öncesinde veya başlangıcından sonra ortaya çıkabilir. Bu da dönemsel olarak kişiye özgü olduğu gibi kişilerin de farklı dönemlerinde ortaya çıkabileceğini de belirtmekte fayda olduğunu vurgulamak istiyorum. Hamilelik veya menopoz sırasında da migrenin karakteri, görülme sıklığı değişebilir. Migren genellikle menopoz sonrasında geçer. Bazı kadınlar migren ataklarının gebelik sırasında başladığını ya da kötüleştiğini söyleyebilir. Bu da hormonal kompozisyonun değişmesine bağlıdır. Birçok migren hastasında gebelik sürecinde migren atakları görülmez. Yani gebelikteki hormon değişikliği migrene olumlu yönde yaramaktadır. Ancak migren genellikle doğum sonrası dönemde yeniden ortaya çıkabilir. Bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, T3 Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Saadet Rukiye Benliği makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmede 21-25 Eylül 2026 tarihlerinde Üniversitemiz Stadyumunda düzenlenecek olan Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışması kapsamında yürütülen hazırlıkları ve işbirliği süreçlerini değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Benliğe teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü,

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
9: Adi FM'de canlı performans.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Kadın hayatın yarısıdır.
3: Canım, hayatım.
4: E sen ne olur?
5: Bağırmadan da olur.
6: Nezaketle, tatlı dille olur.
7: Yok saymadan olur.
8: Değer vererek olur.
9: Dinleyerek, anlayarak olur.
10: Elini kaldırmadan olur.
11: İyi ki varsın. Desen ne olur?
12: Kırmadan, incitmeden olur.
13: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
14: Konuşarak haydi haydi olur.
15: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
16: Aile, sevgi ve saygıyla tam olur.
17: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a.

İki yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bize dokunmayın der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği'nde Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, akademi ve iş dünyasının temsilcilerini Adıyaman'da bir araya getirdi. Gerçekleştirilen konferansın açılış programı 2 Eylül'de Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında konuşmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş katılımcılara hitap etti. Açılış konuşmalarında malzeme bilimi ve nanoteknolojinin günümüzdeki önemi, bilimsel çalışmaların teknolojik gelişmelere ve ekonomik kalkınmaya katkısıyla üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından alanında uzman bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katıldığı konferansta nanofonksiyonel malzemeler, enerji malzemeleri, kompozit malzemeler, 2D malzemeler, seramik ve cam teknolojileri, biyomalzemeler, elektronik ve fotonik malzemeler, nanoteknoloji ve nanomalzemeler, nanoptik ve biyomedikal uygulamalar başta olmak üzere çok sayıda güncel konu ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından konferansa katkı sunan ve katılım sağlayan isimlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından Adıyaman Musiki Derneği ekibiyle Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin ardından bilimsel programa geçildi. Konferansın açılış sunumu Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Önder Metin tarafından gerçekleştirildi. Profesör Doktor Metin, sürdürülebilir bir gelecek için malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki çalışmaları kapsamında katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Farabi Salonu'nda gerçekleştirilen programda üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla akademi ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Üniversite sanayi işbirliğinin tesis edilmesi, ülkemizin inovasyon odaklı kalkınması için bir gereksinim başlığıyla düzenlenen programın moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş yaptı. Programa Kayacı Savunma Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayi Uzmanı ve Adıyaman Kablo Konektör Anonim Şirketi Genel Müdürü Gaye Kaplan, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu ve Şenk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Programda üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılması, araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi, teknoloji odaklı üretim, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda bilimsel bilgi ile sanayi tecrübesinin bir araya getirilmesinin ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasındaki önemi ele alındı. Savunma sanayi, teknoloji ve üretim alanlarındaki deneyimlerin de paylaşıldığı programda üniversite sanayi işbirliğinin somut projelere dönüştürülmesi ve yenilikçi fikirlerin üretim süreçlerine kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Program belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm kuşlar arasında kalır belki.

sevilsem, gülsem, canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeşim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde